0: Beyler canavar geliyor. Çekilebilir miyiz acaba?
1: Çekil oradan.
0: Çekil oradan.

0: Ja, Evde Yoksan von Özcan Deniz und Haluk Bilginer und so weiter.
1: Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan.

Next up, Nil Burak, Yalnızım Ben. I am alone. Anneciğim bu sana gelsin. Çok öpüyorum.

0: nicht malen, ist aber.
1: What are your thoughts on being called Salt Bay?
2: Tabii ki bu benim ikinci ismim oldu. Tabii ki herkes tarafından sevilen, ondan sonra taklit edilen, dünyanın her yerinde konuşulan bir